Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: şahane yaz festivalinin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
1: Aygaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın. Yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Service. Her marka araca güvenilir servis.
7: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112-112.
13: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam. Pop, kral pop.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege,

0: diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

İyi sabahlar herkese. 24 Haziran 2026 Çarşamba oldu bile, artık eğitim öğretim yılının sonuna geliyoruz. Son iki gün, bugünü de saymazsak cuma günü, milyonlarca öğrenci karnelerini alacak ve 2025-2026 eğitim öğretim yılı tamamlanacak. Bir seneyi, daha doğrusu bir dönemi daha atlattınız. Geçmiş olsun diyelim, iyi tatiller dileyelim tüm öğrencilere, öğretmenlere, velilere. 14 Eylül'de her şey sıfırlanacak ve bir sonraki adıma geçilecek. LGS ve YKS sonuçları elbette Temmuz ayında çok konuşulacak. Hepsini konuşacağız. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu ve Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, spordan, sanattan pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Hadi başlayalım.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda bugün ve gece 3 farklı gruptaki mücadelelere tanıklık edeceğiz. B grubunda bu akşam İsviçre, Kanada, Bosna Hersek, Katar maçları var. Her iki mücadele de saat 22'de başlayacak. Gece 1'de de C grubunda Fas, Haiti, İskoçya, Brezilya karşılaşmaları oynanacak. Saatler sabaha karşı 4'ü gösterdiğinde ise A grubunda Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya, Meksika maçlarını izleyeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, kral pop.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22

liraya, Oral-B IOS Stitch çocuk şarjı diş fırçası ve seyahat kabı 1999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Fatih. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi

0: Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Çocuklara bir karne hediyesi de Agesa'dan. 30 Haziran'a kadar Agesa Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. Agesa'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıç.

0: içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için.

Klima mevsimine girdik artık, kabul edelim. Tutulmalar, sinüzitler, lejyoner hastalıkları yavaş yavaş başlayacak. Bakın, klimayı öyle körü körüne köklemiyoruz. Yani ne arabada ne kapalı alanda. Uzmanlar diyor ki yazın klima tavana doğru üflemeli. Klimanızı soğutma modunda çalıştırırken çok düşük sıcaklığı ayarlamayın. Böyle yaparak daha hızlı serinlik elde edeceğinizi düşünüyorsunuz ama yanlış. Rahat edeceğiniz en yüksek sıcaklığı seçin ki benim için bu 24-26 dereceler arasında oluyor. Uzmanların da önerisi bu dereceler. Düşürdüğünüz her bir derece de klimanın elektrik tüketimini %10 artırıyor. Bunu da unutmayın. Klimanızın filtrelerini belirli aralıklarla temizletin. Eğer geçen yazdan beri kullanmıyorsanız şimdi temizletmenin tam vakti. Yetkili servisler tarafından periyodik bakım da yapılmalı ve nemli günlerde klimayı sadece nem alma modunda çalıştırın diyor uzmanlar. Yani serinleyeceğim diye yok klima çarpması, solunum yolu enfeksiyonu, kas tutulması yaşamak istemeyiz. Öyle değil mi?

0: Ürün satmayan alışveriş uygulamaları var artık, biliyorsunuz değil mi? Ne diyorsunuz bu duruma? Yani sahte alışverişle bile dopamin salgılandığını keşfetmişler bence. Güney Kore'de yayılan dopamin sitelerinden söz ediyorum. Alışveriş yaptığımızda yükselen dopamini para harcamadan yükseltmek isteyenlerin de etkisiyle giderek popülerleşti bu alışveriş sistemleri. İnsanlar satın almak istedikleri ürünlerden çok o ürünleri satın alabileceklerini hissetmeye ihtiyaç duyuyor diyor uzmanlar. Ve online alışveriş sitelerinden yapılan bu alışverişler her ne kadar ürünle ilgili gibi gelse de esasında bu dürtünün daha çok alışveriş yapma davranışının kendisi ve sağladığı dopaminle ilgili olduğunun da altını çiziyorlar. Ve Güney Kore'de ürün satmayan alışveriş siteleri var. İnsanlar bu sitelerden istedikleri ürünü seçiyorlar, satın aldıklarını sanıyorlar, tıklıyorlar, kargoya veriliyor, ürün eve geliyor, paket açılıyor, ürün çıkmıyor. O an şoka girmiyorlar inşallah. Ne hale geldi insanlık, çok enteresan. Linette devam ediyoruz çarşamba sabahından meğerse, şimdi Kral Pop'ta.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman, sen hasret.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona. Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar Baymak.com.tr'de.
6: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com

0: TR ve milangaz.com.tr'de.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Telefon istersin, vatanda bulursun.

Totur. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Akıllı saat deyince vatan.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Dünya yanıyor. Biz de öyle aslında. 23 yıl önce Avrupa genelinde 70 bin kişinin ölümüne neden olan bir sıcak hava dalgası yaşanmıştı. Ve Avrupa ülkeleri bir sonraki felaketin etkilerini aza indirmek için de çeşitli adımlar atmışlar. Ama bu hafta kıta 2003'teki o felakette kıyaslanan yoğun bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. İtalya'da birçok kentte alarm durumu verildi. Floransa'da cuma günü turuncu sıcak hava alarmı verildi. Termometreler 38'i gösteriyor. Halkın serinleyebilmesi için kamuya açık iklim sığınakları oluşturuldu. 53 tane. Fransa'da sıcak hava uyarıları yapılıyor. Okullar tatil edildi sıcaktan. Kıta genelinde erken uyarı sistemleri kuruldu. Serinleme merkezleri oluşturuldu ve hastanelerin daha hazırlıklı hale gelmesi sağlandı. Yani işler artık bu noktaya geldi. Çok da ürkütücü. Türkiye de bundan nasibini alıyor elbette. Her ne kadar perşembeden sonra havanın serinleyeceği söylense de dün korkunç bir sıcak vardı ve bu ilerleyen günlerde artarak da devam edecek biliyorsunuz. Bunun Afrika sıcağı var, El Niño'su var. Artık bunlara alışmak ve bunlarla mücadele etmeyi de öğrenmek durumundayız şakamadan.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam. Pop, kral pop.
2: Pop Haber.
3: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 24 Haziran Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını duyurdu. Putin, müzakerelerin sahadaki gerçekler temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran ise balistik füze programını Amerika ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. CHP'de kurultay restleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel dün grup toplantısında genel merkezde olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız dedi. Ancak Özel'in çağrısı karşılıksız kaldı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kongre sürecini başlatma kararı aldı. Öte yandan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. Bu istifayla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 136'ya düştü. Rize'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan biri alev aldı, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Okullarda son ders zili Cuma günü çalacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Ülkede sıcaklıklarda hafta sonuna kadar değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul az bulutlu 29, Ankara ve Bursa az bulutlu 31, İzmir az bulutlu 34, Antalya güneşli 37 derece.
2: Kral Pop Haber.

0: Maç öncesi Los Angeles'a geçti. Karşılaşma Cuma günü sabah 5'te. Portekiz 2026 Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini aldı. Cristiano Ronaldo'nun 2 gol attığı maçta Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti. A milli erkek voleybol takımının mücadele ettiği 2026 Milletler Ligi'nde ikinci etap maçları Polonya'da başlayacak. Ay Yıldızlı ekip ilk maçında saat 14'te Çin'le karşılaşacak. Zeynep Sönmez ikinci turda. Milli tenisçi Zeynep Sönmez tek kadınlar kategorisinde katıldığı Eastbourne Açık Turnuvası'nda Büyük Britanyalı rakibini 2-1 yenerek ikinci tura çıktı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Hava yurt genelinde sıcak, Ege ve Akdeniz'de gölgede sıcaklık 37-38 dereceleri aşıyor. Akdeniz'de %60'lardaki bağıl nem nedeniyle sıcak çarpması riski yüksek. Bol su tüketilmeli ve özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Karapürçek Kavşağı, Samsun Kavşağı istikameti üst depo onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 7 ile 11. kilometreler arası üst yapı çalışması nedeniyle Denizli istikametinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kültür sanat etkinliklerine bakalım hadi. Yazla birlikte hareketleniyor ve değişiyor aslında. Yoko Ono'nun sergisi mesela başlıyor bugün Sakıp Sabancı merkezinde. İspanya'daki gösterimin ardından İstanbul'a geliyor sergi ve Yoko Ono'nun 1960'lardan bugüne uzanan şiir, desen, fotoğraf, video, heykel ve enstalasyon gibi farklı mecraları kapsayan eserlerini bir araya getiriyor. 25 Haziran'dan itibaren 6 ay süreyle de ziyarete açık olacak Sakıp Sabancı Müzesi'nde. İstanbul Modern'in terasında da şahane etkinlikler var. Geçen hafta Müzikendal konseri vardı, gittim, muazzamdı. Bu hafta da dün Yetkin Dikinciler Nazım Hikmet ve Semiha Berksoy dostluğunu anlatan mektupları okudu. İnanılmaz güzeldi. Zaten hali hazırda Semiha Berksoy'un sergisi var biliyorsunuz. İstanbul Modern takvimini bir takip edin bence. 28 Haziran'da Ajda Pekkan Harbi açık havada hayranlarıyla buluşacak. 29 Haziran'da Mobi Zorlu PSM'de olacak. 28 Haziran'da ayrıca Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda Blok 3'ün La Katedral konseri gerçekleşecek. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusic.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

0: tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: artını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Tablet istersin, vatanda bulursun.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira, 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere getir.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: sunuyor.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Malum fotoğraf ve video paylaşımı uygulaması yeni bir özellikle gündemde. Gerçi her hafta yeni bir özellik geliyor uygulamaları ama artık kaydırmalı gönderilerde her fotoğrafa ayrı bir açıklama eklemek mümkün olabilecek. Kullanıcılar gönderiyi paylaşmadan önce açıklama yazdıkları alanda tek açıklama ve birden çok açıklama başlıklı iki seçenek görecek. Birden çok açıklama seçeneğini tercih edenler gönderideki her bir görsel için ayrı bir açıklama yazabilecek. Takipçiler de gönderiyi kaydırırken her bir fotoğraf altında farklı bir açıklama görecek. Çok iyi bence. Benim de bir ricam olacak ilgili teknoloji devinden. Paylaştığımız Reels'ı sonra kısaltmak veya ekleme yapmak istediğimizde bu pek de mümkün olmuyor. Bunu böyle bir kolay hale getirip düzenleyebilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler. Kral Pop burası. Çağlan ve Dost Vergi işbirliğiyle devam ediyoruz. Çarşamba sabahına seni düşündüm. Şimdi Pop'un kralı Kral Pop.

Bu akşam Scorpions konseri var. Geçen yıl biletleri satışa çıktığı an tükenen ve yoğun talep karşısında ikinci bir konser veren Scorpions, bu defa Coming Home 60 Years of Scorpions turnesi kapsamında stadyum konseri için geri geldi. 60. yıllarını kutlayan grup bu akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda Türk sevenleriyle, hayranlarıyla buluşacak. Ve bir başka konsere daha geri sayımdayız. Blok 3, uzun zamandır konuşulan ve merakla beklenen La Catedral adını verdiği konseri için geri sayımda 28 Haziran'da pazar akşamı Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda gerçekleşecek La Catedral konseri. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusic.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

0: ediyor.
1: Prime Computest Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Hep tatil mutlu.
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Satır. Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında MSI 23.8 inç, MAG 242F, 0.5 MS, GTG 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4.999 liraya, Intel Ultra 5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar.

0: ve 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı. Pilot garaj yolu
1: ekspertiz. Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Pilot garaj yolu ekspertiz.
4: Hoparlör deyince vatan.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kazanın.

0: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

24 Haziran 2026 Çarşamba bugün. Haftayı ortaladık. Cuma günü okullar kapanıyor. Artık resmen 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Sıcaklıklar ciddi anlamda yükselmeye başladı. Gerçi perşembeden sonra düşmesi, serinlemesi bekleniyor havanın. Ama Avrupa başta olmak üzere aslında Türkiye'de de İstanbul'da da şu an oldukça sıcak bir hava var. Bugün de benzer bir hava bizi bekliyor. LGS bitti, YKS bitti. Temmuz ayında sonuçlarını konuşuyor olacağız. Ama Cuma günü itibariyle karne alacak öğrenciler ve tatile çıkacaklar. Tatil de 14 Eylül'e kadar sürüyor. Hiç fena değil bence, yine oldukça uzun. Şimdiden iyi tatiller diliyorum tüm öğrencilere. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu ve Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Gittim. Harika bir çarşamba olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşça kalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 24 Haziran Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sabahın manşetiyle başlıyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği güvenliği için vazgeçilmez. NATO ve Avrupa Birliği'ne yönelik kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz dedi. 12 milyarlık akaryakıt vurgununa operasyon başka bir başlık, sahte fatura ve hayali ihracat yöntemiyle büyük vurgun yapan 10 şirkete kayyum atandı. Devam edelim NTV haber portalının manşetiyle. Amerika-İran arasında denetim krizi manşete taşınıyor. Ayrıntı şöyle: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul

ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran ise nükleer tesislerini açmayacağını ve balistik füze programını Amerika ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. Şimdi Milliyet'e bakalım. İlk sayfada dikkat çeken başlıklardan biri kürsüden kurultay çağrısı. CHP Grup Başkanı Özel, Meclis Grup Kürsüsü'nden Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na kurultay kararı alma çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bu tarihi kararı

0: CHP'deki kurultay sürecine ilişkin bir başlıkta TRT Haber'den CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Hürriyet'in manşetine geçiyoruz. Türkiye'de paketlendi manşet. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3.7 milyar dolarlık dolandırıcılıkla suçlanan İbrahim Kalun Hilmi Türkiye'de yakalanarak Amerika'ya teslim edildi. Türkiye ile ortak operasyonu FBI direktörü duyurdu. Katliam gibi zincirleme kaza son dakika haber portalından Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz sahil yolunda iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Sözcünün manşetine bakalım. Butlan meselesi Sera'daki teyze ile Erdoğan'ın arasındadır. Ayrıntı şöyle: Özel 65 yaşında teyze geçinemiyor, domates serasında çalışıyor dedi. Bu sefalet düzenine itiraz edenlerin Butlan'la susturulduğunu vurguladı, başlıktaki tespiti yaptı. CHP'nin seçilmiş lideri Sera örneğini geçen haftaki Burdur ziyaretinde verdi. Milyonların açlık çektiğini söyledi. Butlan kararının ardında bunun olduğunu belirtti. Bu düzene çomak sokan CHP'ye operasyon yapıyorlar. Bu mesele Kemal Bey'le benim aramda değil, Sera'daki teyzeyle Erdoğan arasında dedi. Avrupa kavruluyor. Mainnet'te öne çıkan başlık, Fransa tarihinin en sıcak gününü geçirdi. Eyfel Kulesi kapatıldı. Ayrıntı şöyle: aşırı sıcaklar Avrupa'yı kavurmaya devam ediyor. Fransa ülke tarihinin en sıcak gününü geçirdi. Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi aşırı sıcaklar nedeniyle ziyarete kapılarını erken kapatırken birçok bölgede turuncu ve kırmızı alarm verildi.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Karapürçek Kavşağı, Samsun Kavşağı istikameti üst depo onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 7 ile 11. kilometreler arası üst yapı çalışması nedeniyle Denizli istikametinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 24 Haziran 2026 Çarşamba. Haftanın tam ortasındayız. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz bu sabah? Umarım tebessümle uyanmış, enerjiniz yüksek, dinlenmiş bir şekilde güne başlamışsınızdır. Evet, ben Arzu Kaya karşınızdayım. 2 saat boyunca her sabah olduğu gibi bu sabah da çok güzel konularım ve şarkılarımla sizlere eşlik edeceğim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın Türkiye.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Brezilyalı ve küresel futbol efsanesi Pele, 1958 Dünya Kupası'nda kırılan birçok rekorun sahibi olarak biliniyor. Pele en genç golcü, en genç hat-trick yapan oyuncu ve finaldeki en genç golcü rekorlarına sahip olarak tarihe geçti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Merhaba, ben Sıla.

0: ben geçene. Beni anlayan.
1: Her işimi anında çözen.
0: Hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bauplast'ta. Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 adet avokado 25 lira. 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında salkım domatesin kilosu 25 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
2: iyi gelecek. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com 444 0640

0: 44 ve acentelerimizde.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Her geçen gün sıcaklıklar kademe kademe artıyor. Yani yaz kendini iyice göstermeye başladı. Avrupa'yı etkisi altına alan ve ejderha sıcakları olarak adlandırılan yoğun sıcak hava dalgası Türkiye'ye giriş yapıyor. Maalesef biz de bu sıcaklardan nasibimizi alacağız. İstanbul'da yağış beklenmiyor. Termometreler 30-31 bandında seyrediyor. Ankara hafta sonuna doğru sıcaklıklar 31 dereceye yükselecek. İzmir dikkat, cuma günü termometreler 36 dereceye yükselecek. Uzmanlar uyarıyorlar, özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olmaları konusunda. Evet, bu sıcak havalarda yapılacak en güzel şey bol bol su içmek. Bir de Kral Pop Radyo dinlemek. Umur Doma ve Hande Ünsal işbirliğiyle gel sizin için radyonuzda.

Şu dakikalarda birçok insan kahvaltı yapıyor ya da kahvaltı hazırlıyor. Günün en keyifli öğünü değil mi kahvaltı? Ne yiyorsunuz ya da ne yemeği tercih edersiniz? Ben sabah kahvaltısında simit severim, poğaça börek severim. Fakat bunu çok sık yapmıyorum tabii ki, zararlı. Özellikle bu sıcak havalarda yağlı yiyeceklerden uzak durmamız lazım. En güzeli ne biliyor musunuz? Beyaz peynir, zeytin, bir dilim ekmek, domates, salatalık ve çay. Benim en sevdiğim kahvaltı şekli. Başka hiçbir şeye gerek yok. Ama şimdi diyeceksiniz ki bunun yanında bir de simit olmalı. Evet, bence de gevrek bir simit şahane olur. Eğer şu an kahvaltı yapıyorsanız afiyet olsun sizlere. Keyifli bir çarşamba sabahına Norm Ender ve Ebru Gündeş işbirliğiyle devam ediyoruz. Bir çift göz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat.

0: sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
9: Migros hepimize iyi gelecek.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
13: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında ithal muzun kilosu 99 liraya Migros.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bank.

0: Arası.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
3: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
4: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
5: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
6: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.
5: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, kardeş radyomuz Kral FM'in ardından artık Türkiye'nin iki numarası. RIAK Radyo Araştırma Verisi Mayıs ayı sonuçlarına göre tüm radyolar sıralamasında Kral Pop Radyo zirvede. Kral FM'den sonra Kral Pop Radyo'yu ikinci kanallarına ayarlayarak Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. En iyi müzikle yanınızda olmaya devam edeceğiz. APO konuğumuz Yeraltı. Ne?

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak, Ege ve Akdeniz'de gölgede sıcaklık 37-38 dereceleri aşıyor. Akdeniz'de %60'lardaki bağıl nem nedeniyle sıcak çarpması riski yüksek. Bol su tüketilmeli ve özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Volkan, şu anda yoldayım, işe doğru gidiyorum. Hangi şarkının geleceğini çok merak ediyorum. Çünkü sıradaki şarkıyı kendim için tuttum. Yayın harika gidiyor Arzu, iyi ki varsın demiş. Teşekkürler Volkan, sen de iyi ki varsın. Pekala, enerjinize bayıldım. Şahanesiniz. O zaman sıradaki şarkı sizin için. Gözlü-

Pop'un Kralı'nda şimdi WhatsApp'tan bizlere ulaşan dinleyicilerimizin mesajlarına yer vermek istiyorum. Konya'dan Yasemin. Bugün yapacaklar listem çok uzun. Önce evi temizleyeceğim. Sonra bir projem var, onu hazırlayacağım. Ardından da arkadaşlarımla buluşacağım demiş. Umarım tüm bunlar bir güne sığabilir Yasemin. Kolaylıklar diliyorum. Sakarya'dan Tuncay da bize mesaj göndermiş. Gece vardiyasından çıktım. Eve giderken son enerjimi sizinle topluyorum. Tüm çalışanlara kolay gelsin demiş. Teşekkürler sevgili Tuncay. Balıkesir'den

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.371.000 TL'den başlayan fiyatlarla

0: Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira. 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk getir. Yapı kredi hep bir adım önde.
2: Hadi sen de bir adım at yapı kredi. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
4: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
1: Bir adım önde.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

seviyelerinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Listeye bakalım hangi meslekler var. Avukat, fabrika işçisi, müşteri temsilcisi, acil servis sağlık çalışanı, gazeteci, garson ve kamyon şoförü. Araştırmaya göre bu meslekleri yapanlar mutsuz gözüküyor. Ben hep kendi oğlum için şöyle dua ediyorum. Çok mutlu olacağım bir mesleğin olsun. Çünkü bir işi yaparken severek yapmak gerçekten çok önemli. Kendim için konuşacak olursam çok doğru bir mesleği seçmişim ve bundan büyük mutluluk duyuyorum. Umarım henüz iş hayatına atılmamış gençler istedikleri, gönüllerinden geçen meslekleri yaparlar. Pop'un kralındasınız. Emre Fel ve Funk Takıl işbirliğiyle devam ediyoruz. Bir güldün sizin.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için

Haftanın en çok istek alan ve en çok çalan şarkılarından oluşan Kral Pop Radyo Top 20'de bu hafta ilk 5'te bakın kimler yer alıyor. 5 numarada Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. 4 numarada Semih Cenk, Çıkmaz Bir Sokakta. 3 numarada Mebure, Değilim. 2 numarada Birok 3 ve Poezi, Çok Güzel Gülüyorsun. Ve zirvenin sahibi bu haftada Manifest, Ajda Pekkan İşbirliği, Hileli. Listenin tamamı 20 şarkıdan oluşuyor. Görmek ve dinlemek için kralmüzik.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasına tıklayabilirsin.

0: Enerji Güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira. 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Keyifli geçti her zamanki gibi. Yarın da aynı keyfi yaşayacağız. Saatler 9'u gösterdiğinde ben Arzu Kaya mikrofonumda olacağım. Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Çok güzel haberler alacağınız, yüzünüzden tebessümün eksik olmayacağı bir gün diliyorum sizlere. Hoşça kalın ve Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın.

0: var. KTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
1: Tek reklam.

0: tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.
1: Reklam.
2: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
3: Kale Kilit.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat.

0: afiyetle.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Nescafe Express modunu aç,

0: Ki şifrelerine epe gir, çekilişe katıl.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz.

0: haberlerini sunar.
1: A milli takım 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçına hazırlanıyor. Milliler Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacakları maç öncesi Los Angeles'a geçti. Karşılaşma Cuma günü sabah 5'te. Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Bugün B grubunda saat 22'de İsviçre, Kanada, Bosna Hersek, Katar maçları var. Gece 1'de de C grubunda Fas, Haiti, İskoçya, Brezilya karşılaşmaları oynanacak. Sabaha karşı 4'te ise A grubunda Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya-Meksika maçları olacak. A milli erkek voleybol takımının mücadele ettiği 2026 Milletler Ligi'nde ikinci etap maçları Polonya'da başlıyor. Ay Yıldızlı ekip ilk maçında saat 14'te Çin'le karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak, Ege ve Akdeniz'de gölgede sıcaklık 37-38 dereceleri aşıyor. Akdeniz'de %60'lardaki bağıl nem nedeniyle sıcak çarpması riski yüksek. Bol su tüketilmeli ve özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Karapürçek Kavşağı, Samsun Kavşağı istikameti üst depo onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 7 ile 11. kilometreler arası üst yapı çalışması nedeniyle Denizli istikametinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: İlk Dünya Kupası Uruguay'da yapıldığından pek çok Avrupa ülkesi maddi sebeplerden katılmayı reddetti. Sadece 4 Avrupa takımı turnuvaya katılmıştı. Uçak seyahati daha o yıllarda gelişmediği için bu 4 ülke aynı gemiyle Brezilya'ya gitti. Oyuncular birkaç ay süren gemi yolculuğu boyunca güvertede antrenman yaptılar. Yolda geçerken Rio de Janeiro'da durup Brezilya'yı da aldılar.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. Reklam.

0: kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji İstasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot garaj şoka ekspertiz.
6: Evimde divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detay.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
3: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
2: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo. Pop, pop.

0: ile yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
1: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir...

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Pop Haber.
1: 24 Haziran Çarşamba gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben, gelişmelerle sizlerleyiz. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde sosyal medyadan eylem talimatı veren DAEŞ bağlantılı şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralanan şüpheli hastanede hayatını kaybetti. AK Parti'de bugün grup toplantısı vardı. Muhalefete kaos hakim, gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kavgalarını meclise taşıdılar, bu durum sürdürülebilir değildir ifadelerini kullandı. İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bugün de AK Parti'ye geçti. 3 yılda 3 parti değiştiren Özdemir'e rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. CHP'de kurultay resleşmesi devam ediyor. Grup Başkanı Özel Genel Merkeze olağanüstü kurultay çağrısını yineledi ancak Özel'in çağrısı karşılıksız kaldı. CHP yönetimi olağan kongre sürecini Eylül'de başlatma kararı aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Daha önce de olayla ilgili 6 kişi tutuklanmıştı. İstanbul merkezi 6 ilde sahte reçetelerle pahalı ilaçlar temin edip yurt dışına gönderen şebekeye bir operasyon geldi. 19 şüpheli gözaltında. Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nda kolon kesildiği tespit edilmişti. İkisi tutuklu 11 sanık hakkında mütalaa hazırlandı. Sanıklardan 3'ünün 876 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi. Amerika-İran hattında diplomasi arayışları resleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran'sa balistik füze programını Amerika ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. Okullarda son dersleri cuma çalacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Bugün B grubunda saat 22'de İsviçre, Kanada, Bosna Hersek, Katar maçları var. Gece 1'de de C grubunda Fas, Haiti, İskoçya, Brezilya karşılaşmaları oynanacak. Sabaha karşı 4'te ise A grubunda Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya, Meksika maçları var. A milli takım da 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçına hazırlanıyor. Milliler Amerika ile oynayacakları maç öncesi Los Angeles'a geçti. Karşılaşma Cuma günü sabah 5'te. A milli erkek voleybol takımının mücadele ettiği 2026 Milletler Ligi'nde ikinci etap maçları Polonya'da başlayacak. Ay Yıldızlı ekip ilk maçında saat 14'te Çin'le karşılaşacak.

Mert Rusçuklu, günün bir yarısını geride bıraktık. Diğer yarısı da umuyorum beklentilerinizi karşılar. Yayınlarımızda, şarkılarımıza, sohbetimize eşlik edenlerle günü devam ettireceğiz. Pazarlık eder misiniz diye soralım. Özellikle yeni nesil, genç kuşak pazarlık etmeyi unuttu denilen bir araştırma var. Tüketici araştırması. Genç kuşaklar pazarlık yapmayı önceki nesillere göre daha az tercih ediyor denilmiş. Öyle mi gerçekten? Esnaflara sormak lazım. Çünkü fiyatlar etiketlerde, alışveriş uygulamalardan genellikle yürüyor. Siparişler ekranda ama bir nesil var ki pazarlık yapmadan alışveriş yapınca kendini eksik hissediyor. O bizim nesil. Evet, pazarlık yapmazsan olmaz. Hatta bazıları için indirimden çok indirim isteme süreci önemlidir. Ne aldığın önemi yoktur. Onu ne kadar indirimli alabileceğinin önemi vardır. Siz hangi taraftasınız peki? Kimileri utanır, çekinir mesela bundan. Benim öyle bir durumum yok. O yüzden aile fertleri genelde bir şey alacağı zaman ve pazarlık edilmesi gerekiyorsa beni götürürler. Siz hangi taraftasınız gerçekten? Etikette ne yazarsa onu ödeyenlerden mi yoksa pazarlık yapınca alışverişin tadının çıktığını düşünenlerden mi?

0: değil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve...

0: Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

Hava oldukça sıcak değil mi bu aralar? Haziran sonuna doğru yaklaştıkça sıcaklıklar artıyor. Meteorolojik tahminler daha da sıcak günler bekliyor. Yaz aylarında insanların önemli bir bölümü de fark etmeden baskı hissediyor. Sıcak stresi. Son günlerde sebepsiz yere biraz daha sabırsız hissediyorsanız işte sıcak stresine maruz kalmış olabilirsiniz. Adı böyle. Hava sıcaklıkları arttıkça insanların dikkat süresinde düşüş, tahammül seviyelerinde azalma ve yorgunluk hissinde artış yaşanabildiğine dair bazı göstergeleri var. Yani son günlerde daha çabuk sıkılıyorsanız, daha çabuk yoruluyorsanız, kimseye tahammülünüzün kalmadığını hissediyorsanız, belki sizinle alakalı değildir, konu tamamen hava durumuyla ilgili olabilir. Beynimizin de vücudumuzun da serinlemeye ihtiyacı var. Yani bugün kendinize karşı biraz daha anlayışlı olun, bol su tüketin, mümkünse gölgede durun, serin yerlerde kalmaya çalışın. Haziran daha fragman, yaz asıl şimdi başlıyor.

ediyorlar ve çok da yeterli geliyor. Evet, yeni çağın en işlevsel uygulamalarından biri şüphesiz. Peki mesajları görüp bekletiyor musunuz? Bir iletişim araştırmasından bahsedeceğim size. Madem ki hayatımızın merkezinde bu haliyle konu oluyor. Çünkü nasıl kullandığımıza dair kullanım alışkanlıkları bizi tanımlayabiliyor. Kullanıcıların mesajları eskisine kıyasla daha geç yanıtladığına dair bir görüş var. Artık herkesin telefonu cebinde, herkesin enerjisi aynı değil haliyle. Bazen mesajı görüyoruz, cevabı biliyoruz ama o an konuşacak ruh halimiz olmuyor, onu bekliyoruz. Duygu durumumuzun biraz daha sağlıklı olmasına özen gösteriyoruz mesajları cevaplamak için. Modern hayatın yeni cümlelerinden biridir. Sana geç döndüm ama unutmadım, merak etme diye. Çok kullanılır bu. Yani burada alınmayın, darılmayın. Konu sizinle alakalı olmayabilir. Eğer mesaj gönderdiğiniz birinden geç cevap geliyorsa hemen cevap veremeyecek bir ruh haline sahip olabilir. O zaman halleri yumuşatalım. Şarkılar bu işe yarar. Norm Ender, Ebru Gündeş bir arada. Bir çift gözle müziğe devam.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Bu yaz Puffy'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
5: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer. Türkiye QNB'ye geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Parayla nasıl bir ilişkiniz var? Herkes sever diye tahmin ediyorum, parayı sevmeyen yoktur herhalde. Çünkü temel ihtiyaçlarımız için, ihtiyaçlar hiyerarşisi hemen devreye giriyor değil mi? Temel ihtiyaçlar için paraya da ihtiyacımız var haliyle. Peki buradan yola çıkarak hazırlanmış araştırma var. Detaylı hazırlanmış araştırma şöyle: insanlara hayatlarında unutamadıkları para soruluyor. Hak ettiğiniz hangi para unutulmuyor? Size de sormuş olalım. Cevabı basit, genellikle ilk maaş. Evet, ilk maaşın miktarı unutuluyor ama hissi unutulmuyor. Ben de hatırlamıyorum onu, 21 yaşındaydım. Maaş almaya gittiğim anı bile sanki dün gibi hatırlıyorum. Bir yerel kanalda çalışıyordum. Muhasebecinin odası 3. kattaydı. 3. kata gidip elden alıyorduk o zamanlar parayı. O hissiyat, o heyecan inanılmaz. Ama kaç para verdiklerini gerçekten hatırlamıyorum. Böyleymiş meğerse, ilk kez kendi kazandığımız para unutulmayanlar arasında, ilk kez kendine ya da ailene aldığın şey de yine aynı şekilde unutulmayanlar arasında, yani ilk hediyeden bahsediliyor burada. Hayatta rakamlardan ziyade duygular akılda kalıyor değil mi? Yani kaç para kazandığından ziyade kazandığın paranın sende bıraktığı hissiyat unutulmuyor.

0: Reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif VavaCars'ta.
0: Reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak, Ege ve Akdeniz'de gölgede sıcaklık 37-38 dereceleri aşıyor. Akdeniz'de %60'lardaki bağıl nem nedeniyle sıcak çarpması riski yüksek. Bol su tüketilmeli ve özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Oldukça sıcak bir Haziran günü, öğleden sonra saatleri. Daha da sıcak günler olacakmış. Üzgünüm. Bunu meteoroloji uzmanları söylüyor. Yani kavrulacağız gibi görünüyor. Avrupa'nın durumunu gördünüz değil mi? Avrupa'da fena bir sıcak hava dalgası var. Türkiye'de dalga dalga bu etkilere maruz kalıyor. Ne yapıyoruz böylesine sıcak zamanlarda? Özellikle ofisteyseniz ya da kapalı bir ortamda, klimalı bir ortamdaysanız nispeten daha iyi, ama ofislerde şöyle bir dert vardır. Açık ofislerde bir yaz klasiğidir bu. Ben de zaman zaman kariyerimde açık ofislerde çalışmak zorunda kaldım. İyi bilirim onu. Klima kaç derecede çalışacak? Sürekli şikayet. Değil mi? Çünkü her ofiste iki ekip vardır. Birincisi, buraya hava gelmiyor, biraz daha düşürelim der. Diğer grup der ki, biraz daha düşerse donacağım ben burada. Ofis ortamlarında sıcaklık ve klima kullanımının çalışanlar arasında en sık yaşanan anlaşmazlıklardan biri olduğu bilinen bir gerçektir. Kimine göre 24 derece sıcak gelir, kimine göre kış 24. Özellikle kadınlar değil mi, 24'te donarlar. Bir ironisi vardır, dışarısı 35 derece sıcaktan kaçarsın, klima yüzünden boğaz ağrısıyla ofis çalışanına denk gelirsin. Şu an elinizde kahve, diğer elinizde boğaz pastili varsa bilin ki yalnız değilsiniz.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda bugün ve gece 3 farklı gruptaki mücadelelere tanıklık edeceğiz. B grubunda bu akşam İsviçre, Kanada, Bosna Hersek, Katar maçları var. Her iki mücadele de saat 22'de başlayacak. Gece 1'de de C grubunda Fas, Haiti, İskoçya, Brezilya karşılaşmaları oynanacak. Saatler sabaha karşı 4'ü gösterdiğinde ise A grubunda Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya, Meksika maçlarını izleyeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
3: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi, pilot garaj
6: şoför ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Bir adım önde.
10: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
11: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
12: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
13: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
12: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
14: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

Sanırım dünyada en sık yapılan araştırmalardan biri mutluluk araştırması. Çünkü ülkeler de, devletler de vatandaşının mutlu olmasını istiyor. Ve aslında konunun sadece parayla da, ekonomiyle de ya da özgürlüklerle de alakalı olmadığına dair başka veriler çıkıyor. Dünya geneline baktığımızda mutluluk araştırmalarında en dikkat çeken sonuçların başına ne geliyor biliyor musunuz? İnsanları en çok mutlu eden şeylerden biri planlanmamış güzel karşılaşmalar ve sürprizler denilmiş. Tabii bu sorunun nasıl sorulduğuyla da alakalı. Çünkü bu araştırmalar yapılıyor ama sorduğunuz sorunun önemi çok fazla. Çünkü sorduğunuz soruya göre verilecek cevap belli. İstediğiniz cevabı almak için ona göre soru yöneltirsiniz. Bu işin stratejik tarafıdır. O yüzden sorunun nasıl sorulduğunu bilmiyorum. Bunu peşin peşin söyleyeyim. Yıllardır görmediğimiz birine rastlamak, eski arkadaşlara denk gelmek ya da işte gün içerisinde alınan sürprizlerin mutluluk araştırmalarındaki en dikkat çeken talep olduğu görünmüş. Avrupa genelinde yapılan bir araştırma. Ben buna pek katılmadım. Çok da inandırıcı gelmedi, ne yalan söyleyeyim. Mutluluk tabii göreceli ama ortak bir noktada buluşuyoruz. Gülümseyebiliyorsanız mutluluk beraberinde geliyor. Şimdi dinleyeceğiniz şarkıda olduğu gibi. Bir

haftanın 7 günü ve haftanın 7 günü içerisinde en sevilen gün hangisi diye sizlere bu soruyu yöneltsem. Herhalde herkes farklı bir gün söyleyecektir ama tahmin ediyorum hafta sonları, cuma mesela en sevilen günlerden biri olabilir diye düşünüyordum. Ben kendime sordum, günün en sevdiğin gün hangisi? Öyle bir ayrımım yokmuş meğerse, cevap veremedim. İlginçtir, bu Türkiye'de yapılmış bir çalışma araştırması, insanların en çok pazartesiyi beklediğine dair bir veri elde edilmiş. Tam tersi, tam aksini beklerdik değil mi? Her pazartesiden şikayet edildiğini düşünürsek, işte insanların pazartesi sendromu diye bir tartışmalı bir sendrom yarattığını düşünürsek, pazartesi niye beklensin, niye sevilsin? Ama meğerse başlangıç hissi seviliyormuş pazartesinin, yapılacaklar listesi, düzen gibi cevaplar var. Buna göre yeni başlangıçlar haftanın motivasyon kaynağı olarak görülüyor. Ama tabii siz tam tersine cuma, cumartesi, pazar benim için en iyi, en güzel gün, en ideal gün diyorsanız belki de siz başlangıcı değil bitişleri

0: Her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, kral pop.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat.

Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: sevdiler. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
5: bir adım önde. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Gün içerisinde koştur koştur şu yaz sıcağında bir yerlere yetişmeye çalışanlar var mı? Şu anda özellikle. Trafikte varsa aman yarabbim, evet geç kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Onun vermiş olduğu bir stres vardır. O stresi yaşamayalım diye ben mümkün olduğunca erken çıkıyorum her yere giderken. Bu önemli bir kavram davranış bilimlerinde, biliyor musunuz? Yanlış zamanlama korkusu. Böyle bir şey var. Hayatta bazı şeyler için geç kaldığını düşünmek mesela. Sadece bir randevuya değil, her şeye. Ve bununla ilgili dönüp baktığımızda geç kalındığını düşündüğümüz birçok şeyi yine de yapabilmiş miyiz? Evet, yapabiliyoruz. Yeni bir işe başlıyoruz, yeni bir şehir görüyoruz, yeni bir hayal kuruyoruz. Evet, geç kalıyoruz belki bazen ama yine de geç kalsak da görevi tamamlayabiliyoruz. O yüzden bugün kendinize haksızlık etmeyin, bir yerlere geç kalıyorsanız. Hayatı kaçırıyorsunuz.

kaçırdığınızı düşünüyorsanız, ideallerinizde ya da beklentilerinizde geciktiğinizi düşünüyorsanız, yormayın kendinizi, hayatın güzel tarafı. Bazen doğru zaman sandığımızdan çok daha geç geliyor. Yani biz gecikmiyoruz, hayat bize doğru zamanlamasıyla veriyor onu. Günün devamı da güzel geçsin. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bugün B grubunda saat 22'de İsviçre-Kanada, Bosna-Hersek-Katar maçları var. Gece 1'de de C grubunda Fas-Haiti, İskoçya-Brezilya karşılaşmaları oynanacak. Sabaha karşı 4'te ise A grubunda Güney Afrika-Güney Kore ve Çekya-Meksika karşılaşmaları oynanacak. A milli takım da 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçına hazırlanıyor. Milliler Amerika ile oynayacakları maç öncesi Los Angeles'a geçti. Karşılaşma Cuma günü sabah 5'te. Fenerbahçe yeni sezonu açtı. Kamp için Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerine giden Sarı Lacivertlileri taraftarı karşıladı. 2 Temmuz'da sona erecek kamp sonrası Sarı Lacivertliler 5 Temmuz'da 3 hazırlık maçı için Avusturya kampına geçecek.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Karapürçek Kavşağı, Samsun Kavşağı istikameti üst depo onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 7 ile 11. kilometreler arası üst yapı çalışması nedeniyle Denizli istikametinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.

Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.

0: Bankası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

Tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve bellona.bayi.

0: çok kolay. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Pilot garaj oto ekspertiz.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Garaj Şoto Ekspertiz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da.

0: 15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
5: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
4: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: Gerçek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Gerçek reklam.

0: Pop Haber.
1: 24 Haziran Çarşamba gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde artık yasal düzenleme zamanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi. Düzenlemenin kısa sürede mecliste olacağı mesajını verdi. Grup toplantısında İyi Parti'den istifa edip CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de bugün AK Parti'ye geçti. 3 yılda 3 parti değiştiren Özdemir'e rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Erdoğan konuşmasının bir bölümünü de Amerika ile İran arasında yürütülen müzakerelere ayırdı. Barış İsrail'e rağmen gelecek dedi. Amerikan Başkanı Trump'la NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak ifadelerini kullandı. Bu arada Amerika-İran hattında diplomasi arayışları sürerken Trump da Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin yeni açıklama paylaştı. İran'ın ücretlendirme getirmesi durumunda müzakerelerin derhal sona ereceğini aktardı.

0: aktardı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde sosyal medyadan eylem talimatı veren DAEŞ bağlantılı şüphelinin evine bir operasyon geldi. Çıkan çatışmada yaralanan şüpheli hastaneden de kaçmaya çalıştı, kan kaybından öldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan dava 56. gününde sürüyor. Mahkeme heyeti, sanıkların emekli maaşları üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasına hükmetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili de gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Daha önce de olayla ilgili 6 kişi tutuklanmıştı. Fidye için yarım ton altın istenen Karaal'ın ise hastanede tedavisi devam ediyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Perşembe günü de hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta hava çok daha sıcak olacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara ve Antalya parçalı bulutlu 31, İzmir sıcak 36, Bursa parçalı bulutlu 33 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Hava yurt genelinde sıcak, Ege ve Akdeniz'de gölgede sıcaklık 37-38 dereceleri aşıyor. Akdeniz'de %60'lardaki bağıl nem nedeniyle sıcak çarpması riski yüksek. Bol su tüketilmeli ve özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sunar.
4: Hamili takım Los Angeles'a geldi. Hem tepkiler vardı hem de destekler vardı. Ufak bir konvoyla otele doğru geldiler. Otelde Başkan Hacı Osmanoğlu'na, Montella'ya ve Hakan Çalhanoğlu'na bazı taraftarlar tepki gösterdi. Bunu hatırlatalım. Ardından ilk antrenmanını yaptı milli takım. Yine ilk 15 dakikası basına açıktı. Yarın son antrenmanı gerçekleştirecek milli takım ve Amerika maçına artık hazır hale gelecek. Bugünkü antrenmandan notlarımızı paylaşalım. Milli takım futbolcularını 2 haftadır takip ediyorum ve hiç olmadığı kadar mutlu gördüm. Demek ki baskı kalkınca, üzerindeki baskı kalkınca futbolcuların onlar da rahatlamışlar. Ve bunu net olarak söyleyebiliriz. İlk defa 2 oyuncu değil, 3-4 oyuncunun birbiriyle böyle şakalaştığı bir milli takım antrenmanı gördük basına açık olan kısımda. Bu bizim için güzel bir haber, iyi bir haber. Umarız saha içinde de aynı şekilde olur ve Amerika maçında sahaya olumlu olarak yansıyacaktır diyelim. Buradan da bir duyuru yapalım. 23.35 gibi, 23.30 gibi NTV ekranlarında eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak'la bir röportajımız olacak. O da Dünya Kupası'nın için, Amerika maçı için Los Angeles'ta.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

24 Haziran Çarşamba ve hafta ortası öğleden sonrasındayız. Herkese merhaba. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yeni saat açılışıyla haber merkezimiz günün gelişen olaylarını paylaştı. Teşekkür ederiz. Hemen ardındaysa en sevdiğiniz şarkılar tüm hızıyla devam ediyor. Demir Ali Çelik ben. Önümüzdeki iki saatinizde de bize iyi gelen şarkıları, dinlemeyi sevdiğimiz şarkıları ard arda paylaşmaya devam edeceğim. İyi yolculuklar trafikteki dinleyicilerimize, iyi çalışmalar herkese. İki tas çorba, Mela Bedel, Mustafa Sandal, Saygı Bir projesi ve bu projeden harika bir yorum dinliyoruz.

0: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
1: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmanı özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir.

0: Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot
1: Garaj Shop'a ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yapı Kredi, bir adım önde.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira, 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

0: Bazen özlediğimiz, bazen günümüzün en yeni şarkıları Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'du. Bu arada yepyeni şarkılar yayınlanmaya da devam ediyor. Tüm bu şarkıların haberleri kralmüzik.com.tr'de. Yeni single'lar, albümler, ortaklıklar, projeler, etkinlikler, listeler, birçok veri derlenerek hazırlanan listelerimiz de yine kralmüzik.com.tr adresimizde. Bizden bir bilgi olsun. Şimdi Tantaşçı ile devam edeceğiz. Gidişat şarkısı ilk kez İzmir konserinde paylaşıldı ve hatta görüntülerden bir klip hazırlandı. Sözü müziği Tantaşçı'ya, düzenlemesi de Tantaşçı'ya ait. Hemen her şarkısında olduğu gibi Tantaşçı'nın yepyeni şarkısı Gidişat'la Kral Pop Radyo'da en iyilere devam ediyoruz.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Avrupa'da aşırı sıcaklar gündem. Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere'de kırmızı alarm verildi. Paris'te sıcaklık nedeniyle Eiffel Kulesi kapılarını erken kapadı. Kıta genelinde okullara ara verildi eğitim öğretim programına derken bu ve benzeri önlemler alınmaya ve gündemde olmaya devam ediyor. Bazı bölgelerde İspanya'nın özellikle 44 dereceyi bulan sıcak havasından bahsediyoruz. Ülkemizde nedenle etkili olacağı yönünde rekor seviyelerin yaşanabilme ihtimalini ama uzun süre kalıcı olmayacağı yönünde bir beklenti söz konusu. Mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredebilir öngörüsü var yine. Ayrıca daha önce paylaşılan bilgilerden de yola çıkarak özellikle bu yılın kış mevsimine geçişimiz uzun sürecek öngörüsünü bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Şimdi Kral Pop Radyo'da Hadise dinleyelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

Danışmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Şahane yaz festivalinin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Haziran ayının ilk yarısı öğrencilerimiz için zorlu bir süreç. Hem sınavlar, aynı zamanda LGS, sonrasında üniversite adayları için YKS sınavı derken, LGS kapsamındaki sınavın açıklanma tarihi 10 Temmuz olarak belirlendi ve paylaşıldı. YKS için süreçte sonuçların açıklanacağı tarih de 22 Temmuz. Bu arada YKS ile ilgili sorular yapay zekaya yüklendi ve yapay zekanın toplam 11 yanlış yaptığını da haber başlıklarından biri olarak bugünün gündeminde ekleyelim. Ve Kral Pop Radyo'da şimdi WhatsApp hattımız devrede. 0533 781 74 74 gönderdiğiniz mesajlarınıza birazdan yer vereceğiz. Şimdi Çağla Doğu Sevek, Seni Düşündüm dinleyelim.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak, Ege ve Akdeniz'de gölgede sıcaklık 37-38 dereceleri aşıyor. Akdeniz'de %60'lardaki bağıl nem nedeniyle sıcak çarpması riski yüksek. Bol su tüketilmeli ve özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in

0: Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz resmaktadır.

24 Haziran ve Çarşamba hafta ortası şarkıları devam ediyor. Az önce WhatsApp hattımızı iletmiştik. İlk gönderilen mesajla başlayalım. Muğla'dan Kadir, herkese selamlar. Oğlum Ali ile yolda dinliyoruz, bize bir şarkı. Tabii ki iyi yolculuklar ayrıca. Ezgi, Ankara'dan, iş yerinde dinliyoruz gün boyu, kulağımız sizde. Daha önce bizden davetiye kazandığını belirtmiş Ezgi Hanım. Rica ederiz, ne demek? İş arkadaşlarım Buse, Melih, Suat ve Erman için istiyorum sıradaki şarkıyı. Bahar Kütahya'dan eşim Erdinç ve kızım Ece ile dinliyoruz severek Kral Pop Radyo'yu. Kızım Manifest istiyor lütfen. Manifest şimdi dinleyeceksin Ececiğim. Ulaş İstanbul'dan metrobüste dinliyorum. Az önce iş görüşmesinden çıktım. Abi bana şans dileyin. Mebrure istiyorum ayrıca bir de. Umarım her şey istediğin gibi olur Ulaş. Yolun açık olsun temennim. Akın, eşim Ela'nın doğum günü. İyi ki doğdun her şeyim diye gönderdi mesajını. Ela Hanım'ın doğum gününü biz de kutlayalım. Akın Ela çiftine de bir ömür mutluluk dileyelim ve Kral Pop Radyo'da Manifest daha iyiyle devam edelim.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, kral pop.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında...

0: 15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondrian.com.tr.
1: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işte, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Dünya Kupası grup mücadeleleri dolu dizgin devam ediyor. İsviçre, Kanada ve Bosna-Hersek, Katar karşılaşmaları B grubunun bu akşamki mücadeleleri. Her iki karşılaşmada saat 22'de başlayacak. Dünya Kupası izleyenler, takip edenler için. Bu gece yarısı 01'de de iki karşılaşma, Fas-Haiti, İskoçya-Brezilya mücadelesi var. C grubunun karşılaşmaları. Sabaha karşı 4'te de A grubunun karşılaşmaları, Güney Afrika-Güney Kore, Çekya-Meksika. Yarın saat 23'te de E grubunun karşılaşmaları oynanacak. 28 Haziran'a kadar grup mücadeleleri tamamlanacak. 28 Haziran itibariyle de son 32 mücadeleleri start almış olacak. Ayrıca 26 Haziran 05'te ABD ile milli takımımız mücadele edecek 05'te. Hatırlatayım bir kez daha ve Kral Pop Radyo'da Mebru

Dünya Kupası çok ciddi bir organizasyon ve çok ciddi hazırlık evresi isteyen bir organizasyon. Karşılığında da çok ciddi bir gelir elde edilmesi söz konusu. Yani ABD ekonomisine Dünya Kupası'nın 17,15 milyar dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. Ve bu sektörel bazda da farklılık gösteriyor. En yüksek farklılığa sahip, en yüksek gelir oluşturacak model de tabii ki konaklama ve yiyecek içecek. 2,38 milyar dolar yani %14,3'lük kesmini toplam gelirin yiyecek içecek ve konaklama oluşturuyor. Gayrimenkul %8,8 aynı oran toptan ve perakende ticaret içinde geçerli derken sıralama birçok faaliyetin içinde yer aldığı ama ABD için 17 milyar dolarlık bir kazanç modeli oluşturmuş oluyor. Şimdi Kral Pop Radyo'da Umur Doma ve Hande Ünsal dinleyelim. Umur Doma şarkıyı hazırladı. Bir sürpriz olarak Hande Ünsal da şarkıya katıldı. Harika bir ortaklık oldu. Keyifle dinlemeye devam ediyoruz.

0: bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
1: pop. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçen geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
6: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: Haftası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
6: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Hoparlör deyince vatan.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
3: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
6: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
7: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
8: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
9: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

24 Haziran ve Çarşamba günündeyiz. Haftanın yorgunluğu aslında hafta ortası, mesai sonlarına doğru hissedilmeye başlanır. Şimdi eve dönüş yolculuğunuzda size enerjisiyle, keyifli sohbetiyle, şarkılarıyla Bay J eşlik edecek. Ve ben Demir Ali Çelik, yarın saat 16-18 arası Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da olacağım. Eve dönüş yolculuğunda trafikteki dinleyicilerimiz, iyi yolculuklar diliyorum. İyi çalışmalar herkese bugün için son kez. Yarın 16'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası gruplarında son hafta bu gece oynanacak 6 maçla başlıyor. B grubunda saat 22'de İsviçre-Kanada, Bosna-Hersek-Katar maçları var. Gece 1'de ise C grubunda Fas-Haiti ile İskoçya'da Brezilya ile karşılaşacak. Sabaha karşı 4'te ise A grubunda Güney Afrika-Güney Kore ve Çekya-Meksika sahaya çıkacak. A milli takım ise kupadaki son maçına hazırlanıyor. Milliler Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacakları maç öncesi Los Angeles'a geçti. Karşılaşma Cuma günü sabah 5'te başlayacak. A milli erkek voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. A yıldızlılar Çin'i set vermeden geçti.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Hava yurt genelinde sıcak, Ege ve Akdeniz'de gölgede sıcaklık 37-38 dereceleri aşıyor. Akdeniz'de %60'lardaki bağıl nem nedeniyle sıcak çarpması riski yüksek. Bol su tüketilmeli ve özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Akü yol durumunu sunar.
3: Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Karapürçek Kavşağı, Samsun Kavşağı istikameti üst depo onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 7 ile 11. kilometreler arası üst yapı çalışması nedeniyle Denizli istikametinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.

İyi akşamlar milletim, Bay J ben. Bu akşam da beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ama belki bazılarınız Kral Pop Radyo'nun harika müziğinin arasındaki bir gürültü olarak görüyor olabilir beni. Saygı duyuyorum. Ama sizden de beni yayına çıkartma kararı verip bunu 8. yıl hala sürdürmeyi tercih eden dev bir medya kurumuna saygı duymanızı beklerim. Beklerim. Artı biz küçücük atom zerreleri evrende kendimizi çok fazla önemseyip ciddiye alıyoruz. Bunu yapmamız bence çok saçma. Yani 4,5 milyar yıllık dünya tarihi, göktaşları düşmüş, dünya tamamen donmuş bir dönem, bir kar topuna dönmüş, amipler türemiş, bir ırk dünyanın hakimi olmuş, adına da insan demişiz. İşte bu insan, bu devasa varoluş içinde geçenlerde altın gününde eltisi yaptığı poğaçayı biraz kuru buldu diye karalar bağlıyor. Bu davranış biçimi inanın bana 4,5 milyar yıllık dünya tarihine de 2026 yılına bile ihanet ya. Biz o akraba geçimsizliklerini kuantum fiziği düzeyinde bir büyük aile trajedisi zannediyoruz. Aslında olay tamamen sen düğünde benim görümceme neden çeyrek altın taktın da bana gram getirdin sığlığından ibaret. İşte insanlık bu kadar basit bir işletim sistemiyle çalışıyor. Evet. Ah SSD taktırabilsem kendime. Ama üzülmeyin, bu akraba terörünün ortasında en azından her çarşamba radyoyu açıp paranın satın alabileceği en rafine sunucuyu dinleme lüksüne sahipsiniz. Bu da sizin o genetik şanssızlığınıza evrenin ufak bir tesellisi, hediyesi diyelim. Kıymetini bile şükür deyin, bir fakiri sevindirin. Evet. Barım. Bu sabah uyandım, yapay zekaya uranyum nasıl zenginleştirilir diye yazdım. Bir durun, hayır, yetkililere haber vermedi. Saçmalama dedi bana. Uranyuma sahip olmayı bırak, yanına bile yaklaşamazsın. Devletlerin çok sıkı denetimleri var bu konuda dedi. Ben de ona dedim ki hayatının en güzel yıllarını halkın mutluluğuna, onları güldürüp eğlendirmeye adamış, helal süt emmiş bir insan evladı olarak, eğer ben bugün evde kendi atom bombamı yapamıyorsam adalet nedir bilmek istemiyorum. Şaka bir yana, aslında her şey. Yani insan bir yerden sonra kişisel gelişimde tıkanıyor arkadaşlar. Meditasyon yaptım olmadı. Nefes terapisine gittim olmadı. Demek ki sıradaki doğal adım evde nükleer program başlatmak. Kötü niyetli değilim bu arada. Böyle dünyayı yok etmek falan istemiyorum. Sadece içimde annemin yıllardır bir baltaya sap olamadığın, senin yerinde başkası olsaydı gibi telkinlerine karşı kendimi kanıtlama isteğiyle küçük çaplı bir süper güç arzusu birleşti. O kadar. Düşünsenize, karım mutfaktan bağırdı.

yapıyor. Aşkım salata kurutucuyu gördün mü? Onu artık başka bir projede kullanıyoruz Duygu. Süzgeçte kurut salatayı. Apartman yönetimi kapıya gelmiş. Bence Bodrum'dan garip uğultular geliyor. Abi tabii gelir. Adam 56 yaşında hala hayatta önemli biri olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Ne uğultu geliyor. Kapıcı mutant zombiye dönüştü. Gitmeyin kazan dairesine. Bazı erkekler gidip balık tutuyor. Ben yanlışlıkla Birleşmiş Milletler yaptırımı yemeye çalışıyorum evde. Hep yanlış ebeveynlik yüzünden. Bodrum Bitez'i havaya uçuracağım yanlışlıkla. Gerçekten. Evet, yanlış duymadınız. Bodrum Bitez'de yayın yapıyorum ve her gün denize girip temiz havada arkadaşlarla meşk ediyoruz. Nazar etme ne olur. Pek de çalışmadım aslında bunlar için ama dur bakalım. Sap döner, gün doğmadan neler döner senin de olur. Kral Pop Radyo burası. Ayrılmayın, Bay J yayında.

0: tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.
1: Reklam. Koçakla Festival

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4. Geçen. Geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
1: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: ediyor.
1: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly Blue.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
7: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: otur. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusan next.com.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Herkese iyi akşamlar. Birazdan Bahçeli'den dinleyeceğiniz şakalar yapay zeka tarafından yazılmadı. Kurumsal toplantıda üretilmedi. Ve gençlere ulaşalım diye hazırlanmış böyle bir sosyal medya içerikleri de yok. Bunlar tamamen doğal ortamında yetişmiş organik saçmalıklar sevgili dinleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz. Karım benim mizah anlayışımdan hiç hoşlanmıyor.
1: Normal Bahçe, yayında sürekli neler yapıyorsun kadına?
0: Onun bana yaptıklarını konuşalım mı? Neden bir liste yapmıyoruz hem? Neyse. Çalışırken bütün gün bilgisayarımın başındayım. Alışveriş yapmaya bayılıyorum online sitelerden. Dedim ki evde biraz atmosfer yaratayım dedim. İnternetten şu klip çekimlerinde kullanılan duman makinesinden aldım. Ne var? Ben sizin alışverişlerinize karışıyor muyum? Makine çalışınca ev böyle korku filmine döndü. Karım da bağırıyor. Zehirli, zehirli.

kırıyorsun beni Bayce. Hiç komik değil Bayce. Bakın, bir insanın hiç komik değil dediği şey gerçekten komikse ben ona daha çok gülüyorum. Komik çünkü, komik yani. Göz gözü görmüyor evde. Kediler duvara çarpıyor filan. Hatta şunu net söyleyeyim. Yaptığım şeyleri komik bulan güzel bir kadın çıksa bütün mal varlığımı üstüne yapabilirim. Dört kedi. Ekonomim sayesinde çok büyük riskler almıyorum şükür ki. Neyse, makine çalıştı evsiz altında. Kedi koridorun sonunda paranormal varlık görmüş gibi yan yan yürümeye başladı. Kadın beni bulup öldürmeye çalışıyor. Bayşe! Bayşe! Ben de dumanın içinden şöyle sesler çıkartıyorum. Sonra bana diyorsunuz ki neden yalnız kalmayı seviyorsun? Çünkü benimle yaşamak gerçekten tam zamanlı bir deneyim. Millet, herkes beceremiyor. Size de oluyor mu bilmiyorum. Bazen insanın kafasına saçma sapan bir melodi takılıyor. Ama gerçek şarkı değil. Sizin uydurduğunuz rezalet bir şey. Evet. Sabah çöpü atıyorsunuz mesela. Kapak açılıyor, koku geliyor. Siz diyorsunuz ki... Wow, wow, çok kötü kokuyor. Ya besler de değil mi? Mesela beyniniz bütün gün onu çalıyor. Wow, wow. Wow, wow. Kokuyor. Yeah, yeah. Ye ye ye kısmı çalıyor. Şarkının gerçek olduğuna kendinizi ikna edip inandırmanız gerekiyor. Çok önemli. Ben psikolog değilim. Psikiyatr hiç değilim. Ama bence beynimiz fazla dolduğu zaman kendi kendine ekran koruyucu açıyor. O yüzden aynı melodiyi tekrar tekrar düşünüyorsunuz. Sistem kendini kilitlemesin diye arka planda saçmalık oynuyor. Anladın mı? Çünkü insan beyni aslında bilgisayara çok benziyor. Simülasyon teorisine inananlar var ya. Normalde mükemmel çalışıyoruz ama biraz yorulunca anlamsız hatalar vermeye başlıyoruz. Bir odaya girip niye girdiğimizi unutuyoruz. Telefonu buzdolabına koyuyoruz. Şifreyi değiştirip yeni şifreyi anında unutuyoruz. Sonra da teknolojiye kızıyoruz. Halbuki geçen ben kumandayı ararken elimde tuttuğumu fark ettim. Mesela ne yapsın teknoloji bununla? Anladın mı? Yani ne yapsın? Elindeyim kanka diye bağıracak hali yok ya. Ay. Yapay zeka insanlığı ele geçirmeden hemen önce insanlığın kendini çözmesi gerekiyor sorunlarını bence. Bir haber okudum geçen gün. Yeni fitness trendi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Öfke boşaltma seansı. İnsanlar gidip özel odalarda bağırıyor. Rıa! Diye eşya kırıyor, balon patlatıyor, yastığa beyzbol sopasıyla vuruyor. Özellikle stresli çiftlere iyi geliyormuş. Bakın net söylüyorum. Karım gidip kontrollü bir şekilde yastık dövecekse ben buna tamamen varım. Varım. Alternatif senaryolar çok daha pahalıya çıkacak gibi görünüyor evde. Gerçi bana sorsanız stres atmanın en iyi yolu hala sessizlik. Telefonu kapatmak, uzanmak, kimse sizden hiçbir şey istemiyormuş gibi davranmak. Ayrılmayın, burası Kral Pop Radyo, Bay J yayında şimdi.

Naber millet? Umarım keyfiniz iyidir. Bu çarşamba akşamı vaktinizin bir kısmını benimle geçirmeye karar vermiş olmanız çok kibarca bir hareket. Aynı zamanda şunun da göstergesi. Şu anda yapacak bundan daha iyi bir şeyiniz yok. Hayatınızda yok. Bir seçeneğiniz yok. Ya. Bekar genç adam, sana sesleniyorum. 35 yaşındaki Hasan isimli şu anda beni dinleyen bekar kankam. Sana. Benim programa bayılıyorsun. Her gün kaçırmadan dinliyorsun. Hem ruhuna hem beynine çok iyi geliyor program. Peki arkadaşın Kamil. Şu anda arayıp dese ki Pampa, eve bir kız arkadaşımı çağırdım. 8 kız geldiler. Hepsi çok fena yıkılıyor.

ne olur yardıma gel dese. Bununla Kral Pop Radyo'da Bahçe'nin Dillere Destan programı dinlemek arasında kalırsan. Gerçekten arada kalır mıydın yoksa şu anda full kolpa mı yapıyoruz? Ha? Kölpa. Bu arkadaşlar, bu vallahi, bu billahi bu. Yani Türkiye akşam saatlerinde arabanızdasınız. Yolda trafik sıkışmış. Size daha iyi gelecek bir şey yok. Hiç beklemeyin öyle. Birdenbire otoyolda Rus dans grubu sıkışan trafikte pencerenin yanına gelip deli deli dans edecek falan. Öyle bir şey olmayacak. Bana. Anneme ev satın aldığımı aldıktan 3 sene sonra söyledim. Bir anda söyledim. Kiran ne kadar diye sordu geçenlerde. Ne kirası dedim. Kendi evimde oturuyorum. Tepkisi ne oldu sizce? Aynen şöyle. Sen kendi evinde. Şakalarını radyoya sakla oğlum. Kiran ne kadar, kiran? Hiçbir zaman asla bu kariyerle bir şey sahibi olabileceğime inanmadı. Diğer yanda ben sayısız ev satın aldım. Ancak 3 evlilik yaptım. Ve yine bence yani mal varlığım başkalarında duruyor diye ben almadım sayılmaz, öyle değil mi? Yani benim bence hala oralar sadece yasalar gereği şeyler oldu yani. Bir şey oldu mutlaka yani orada. Ya anne dedim, palyaçoluk yaparak ev sahibi oldum. Ne diyorsun buna? Kiran ne kadar diye sordu yine. 100.000 lira dedim ve evime döndüm. Bakın, vizyonsuzlukla savaşım orada son buldu. Şimdi dişlerimi yaptırmak için borç istemeyi düşünüyorum. Onun için normal olan bu aslında. Var aslında param ama madem sabit fikirleri var ödesin bence. Değil mi? Çünkü dişlerimi yaptırmam için 400 bin liraya ihtiyacım var. Parayı biriktirmek üzereyim ama sakın karıma söylemeyin, arabayı değiştirir. Evet. Vallahi bu gece artık farklı metotlar düşünüyorum. Ağzıma ketçap doldurup ah diş etlerim deyip yemek sofrasına çıkartmayı düşünüyorum. Belki biraz ciddiye alır meseleyi diye. Düşün, sofraya o halde oturmuşum. Hanım karşımda salatasını yiyor. Ben ağzımda ketçapla hayatım dişlerim gidiyor, acil fon lazım diye inliyorum. Kadın büyük ihtimalle istifini bozmadan şey der. Ya yeni araba alacağız, koltuklar kirlenmesin, ağzına mukayyet ol. Koskoca adamsın, ağzını kapalı tutamıyorsun. Ve koskoca kadınsın, ağzını kapattığını görmedim. Bık bık bık bık bık bık. Ya evde para konuşmak var ya, bu iş çok ilginç bir hal alıyor bazen. Adam maaşını alıyor. Bu ay biraz biriktireceğim diyor. İçten içe gülümsüyor. O gülümseme 3 gün sürüyor. 3. Eş faktörü var. O 3 günün içinde hiçbir şey söylemiyor. Sessiz, adeta dünyayı yöneten 5 aile gibi. Biz çok tatlıyız. Bakın ponçik gibiyiz. Bak hiçbir şey yapmıyoruz. Paranız yoksa paranız olmadığı için yok. Böyle bir tavır var ya. Bu sessizlik beni her seferinde yanıltıyor. Öğrenemedim abi. 4. gün. Hayatım ne gördüm biliyor musun? Bu cümleyle başlayan hiçbir şey benim lehime bitmedi. İstatistik bu, elimde veriler var. Adam ne yapıyor? Dinliyor. Neden itiraz etmiyor diyorsunuz. İtiraz ettim ben. Ettim. Ama 3. evliliğim, daha dikkatli olmam lazım. Evet diyerek itiraz ediyorum. Bana neden soruyorsun? Sorma. Sümük sümük düşüncelerimle aklını bulandırmayayım. Aşkım sen nasıl biliyorsan, istiyorsan öyle yap. İtiraz ediyorum. Bana sorma. Şimdi düşünüyorum, belki de para biriktirmek değil, karımdan önce harcamam lazım. Yani proaktif yaklaşım diyorum ben buna. Modern evlilik terapisi kitaplarında yazmıyor. Yazması lazım. Proaktif yaklaşım. Peki, Bay J, ben Kral Pop Radyo'da kalın. Az sonra yine buradayım.

0: yorum. Reklam. Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Telefon istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Tutur. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, mutlu aküde araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara mutlu akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Kulaklık deyince vatan.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira, 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere... Getir.

0: geldin. Kışın sıcak, yazın ferah, gürültü yok, kafan rahat. Bağplast'ta, oh ne rahat hayat.
1: Bağplast, hayat iyi pencereyle rahat.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Evimde divan hep var.
6: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylı

Bay J yayında. Umarım güzel bir çarşamba günü geçiriyorsunuzdur. Bugün bir haber okudum. İnsan olarak doğmak için en kötü zamanmış ve hayatta kalma ihtimaliniz %5'miş. Herkese iyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Aman ya. Hemen depresyona girmeyin. Öyle değil işte. Ama yani bir takım bilimsel hesaplamalar yapıyorlar. İşte dünyayı bekleyen felaketler, su, besin sıkıntısı, iklim değişimi vesaire ve %5 demişler. Benim yaşım ilerledi, çok kafaya takmıyorum bu işleri ama ben sizin yerinizde olsam böyle cinlerin uğramadığı, unuttuğu bir yerde ucuz bir arsa alırım, yeri kazarım ve 300 tonluk bir su deposu yerleştiririm. Yanına bir delik daha aç. Aa evet, gelecekte köstebek ruhu kazanacak millet. Yer altına bir şeyler kazmak şart. Oraya da o ikinci deliğe de son kullanma tarihi olmayan yiyecekler yerleştiririm. Sonra da son kez akrabalarımı ziyaret edip kurumsal işimdeki kabinime geri döner, beklemeye başlarım. Çok ilginç değil mi millet? Kıyamet sonrası geleceğin geleceğini herkes biliyor ama ne zaman olduğunu tam bilmiyor. Tamam işte ben de size ucuz yollu hayatta kalma şeması çiziyorum. Teşekkür edeceğinize felaket habercisi muamelesi yapmayın bana. 300 tonluk bir su deposunu toprağa gömmek 2 milyon lira falan tutuyor, araştırdım. 500 metreküp toprak çıkartmak gerekiyor. Sonra beton bir çerçeve inşa etmek gerekiyor. Arsa 500 bin lira. Ucuzluk marketinden 1000 adet barbunya konservesi 50 bin lira. Devede kulak değil mi? Ama bu marketler niye açıldı? Bizim için açıldı millet. Evet. Geçen gece kendime şu soruyu sordum. Bir insan 300 ton su ve 1000 kutu barbunya konservesiyle ne kadar süre hayatta kalabilir? Bakın normal bir insan bunu düşünmez. Normal insan sevgilisini, karısını düşünür. Geleceğini düşünür, yatırım düşünür. Ben kıyamet sonrası menü planlıyorum. Çünkü beynim yıllardır dünyanın sonu teorili belgesellerle terk edilmiş bir metro istasyonu arasında bir yerde kaldı. Öyle çok mu film seyrediyorum bilmiyorum. Şimdi 300 ton suyu görünce önce moralim yükseldi. Tamam dedim. Ölmem artık. Sonra hesap yaptım. Su tamam da menüde sadece barbunya var. Yani aslında hayatta kalmıyorsun. Yavaş yavaş Meksika restoranına dönüşüyorsun. Bir noktadan sonra insanın amacı yaşamak olmuyor biliyor musunuz? Tek amacı farklı bir tat görmek. Düşünsenize 5 ay boyunca sadece barbunya yemişsiniz. Kesinlikle evlilikle metafor yapmayacağım. Hiç beklemeyin, öyle bir şey yapmayacağım. Tek amaç farklı bir tat yani. 5 ay barbunya yemişsiniz. Artık konserveleri romantik şekilde açmaya başlar. Mum yakmış, fonda caz müzik. Bu akşam acılı olanı açalım aşkım. Ha? Kendine diyor aşkım diye. Çünkü sıyırmış. Çünkü insan zihni kırılıyor bir noktada. Bir de kıyamet sonrası psikolojiyi düşünüyorum. Dışarıda medeniyet çökmüş. İnsanlar mutant olmuş. Herkes benzin ve ilaç arıyor. Ben sığınağın içinde oturmuşum. Lan keşke yanına pilav da stoklasaydım diye aldım. Dünyanın sonu gelebilir. Ama benim Türk tarafım hala barbunyanın yanına yardımcı yemek arıyor. Bu genetik bir şey bence. Erkekler yaş aldıkça garip hobiler geliştiriyor. Kimi balık tutuyor, kimi karavan alıyor. Ben evde kaç ton suyla medeniyet sonrası yaşam kurulur hesabı yapıyorum. Karım soruyor, ne yapıyorsun? Aşkım şu an insanlığın geleceğini planlıyorum. Yaptığım şey aslında Excel'de barbunya gün 28... Yani... En korkunç kısmı bence 6. aydan sonra insan konservelerle konuşmaya başlar. Sen beni anlıyorsun barbunya. Sen beni anlıyorsun çünkü... Yalnızlık. Anlatacağım size yalnızlığı. Başka bir şey. Medeniyet çöküyor, insanlık bitiyor ama Türk erkeği hala mutfakta. Biraz limon olsa şahane giderdi diye. Değil mi? Burası Kral Pop Radyo. Bay J ben. Kıyamet sonrası catering hizmetliniz olarak birazdan geri döneceğim. Ayrılmayın lütfen.

0: Destini çekecek.
1: Tek reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
1: Tek reklam.

0: Net gündem.
1: 24 Haziran Çarşamba akşamından merhaba, Çağlar Demirdoker ben. Günün gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan manşette. Trump'la NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak. İki lider 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinde bir araya gelecek. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio da Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını açıklamış. Bu ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak demişti. Aynı zamanda bu Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak. Türkiye, 2004 İstanbul zirvesinin ardından ikinci kez NATO liderlerine ev sahipliği yapmış olacak. Milliyete uzanalım. Manşet, ana muhalefetten bir istifa haberi de Edirne'den. Keşan'da 2024'te mahalli idareler genel seçimlerinde CHP'den dördüncü kez belediye başkanı seçilen Mehmet Özcan'ın partiden istifa ettiği öğrenildi. Özcan'ın istifasıyla birlikte CHP'den ayrılan belediye başkanı sayısı 23'e yükseldi. Sözcü'nün dikkat çeken manşetinde ise atanmış CHP'lilerin ilk gövde gösterisi yazıyor. Mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın sabah konvoy eşliğinde İstanbul'a geleceği duyuruldu. Mutlak Kutlan süreciyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ziyareti mega kente ilk ziyaret olarak kayıtlara geçecek. Anadolu Ajansı'na bakalım. Amerikan Başkanı Donald Trump manşette. İran'la devam eden müzakerelerdeki gündem başlıklarına ilişkin bugün paylaşım yapan Trump, İran tarafının Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden hiçbir ücret alınmadığı konusunda kendilerine bilgilendirme yaptığını açıkladı. Bunun aksi olması durumunda müzakerelerin derhal biteceğini de vurgulayan Amerikan Başkanı, İran'a hiç para verilmediğini ve İran'ın parasından da kendilerine aktarım yapılmadığını sözlerine ekledi. Habertürk'e bakalım, bir soruyla karşılıyor bizi. Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi? Hava sıcaklıkları yükselecek.

0: mi? Avrupa bir süredir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Sıcaklıklar 45 dereceye ulaşırken can kayıpları da artıyor. Balkanlardan ülkemize doğru seyredecek sıcak hava dalgası gücünü az da olsa yitirecek ve Trakya'dan itibaren Türkiye'yi etkileyecek. Hava sıcaklıkları yakın vadede 3 ila 6 derece kadar yükselecek görünüyor bilgisi paylaşılmış. Özellikle Marmara ve Ege'de rüzgar sert eseceği için de orman yangını riskine karşı uyarıda bulunmuş uzmanlar. Net gündemin bugünkü kapanışı sondakika.com'dan manşet Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediyelere yönelik yargı süreçleri hakkında çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Yazar Mustafa Balbay'a konuşan Kılıçdaroğlu, davaların siyasi müdahale değil yolsuzluk davası olduğunu savundu. Asıl önceliğin tutuksuz yargılama değil parti içi ahlaki üstünlüğü yeniden kazanmak ve kirlilikten arınmak olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kanadıyla köprüleri tamamen attı denilmiş haberin ayrıntısında. Gündem.
1: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Dünya Kupası gruplarında son hafta bu gece oynanacak 6 maçla başlıyor. B grubunda saat 22'de İsviçre-Kanada, Bosna-Hersek-Katar maçları var. Gece 1'de ise C grubunda Fas-Haiti ile İskoçya'da Brezilya ile karşılaşacak. Sabaha karşı 4'te ise A grubunda Güney Afrika-Güney Kore ve Çekya-Meksika sahaya çıkacak. A milli takımsa kupadaki son maçına hazırlanıyor. Milliler Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacakları maç öncesi Los Angeles'a geçti. Karşılaşma Cuma günü sabah 5'te başlayacak. A milli erkek voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. A yıldızlılar Çin'i set vermeden geçti.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

dinleyiciler. Bay J ben. Kral Pop Radyo'da çalışıyorum ve bu akşam size açık konuşacağım. Bence yaşadığımız son normal yıl 2019 senesiydi. Ve o yıldan beridir hiçbir şey doğru gitmedi. Hiçbir şey olması gerektiği gibi çalışmıyor. Sanki alternatif bir gerçekliğe geçtik ve hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Herkes duygusal ve fiziksel olarak sınırda veya eşikte. Zaman aşırı hızlı ve aynı zamanda son derece yavaş akıyor ve bildiğimiz dünya artık yokmuş gibi hissediyor. Şimdi lütfen söyleyin, sizden ne haber ya? Sizden ne haber millet? Şimdi ben bir şey konuşacağım, siz bir düşünün bu söyleyeceklerimi. Şimdi erkek çiş yaptıktan sonra, ya kusura bakmayın ama dünyaya bir dönmemiz gerekiyor. Tamam, evrensel işi hallettik biraz önce. Erkek çiş yaptıktan sonra klozet kapağını indirmesi bekleniyor. Doğru mu? Doğru mu Ayşem? Peki. Birçok kadın klozet kapağını doğru yerde bulmak istiyor. Kendine göre doğru. Sosyal ortamlarda veya flörtleşirken bunu anlayabilirim. Çünkü adı görgü oluyor. Evlilik çatısı altında birlikte yaşayan çiftlerde bunu kabul etmem imkansız. Hani evlilikte hayat müşterekti? Kadın erkek eşitliği vesaire. Adam tuvalete girince bir klozeti yukarı kaldırıyor. O bir hareket. Kadın kızmasın diye bir klozet hareketi daha aşağı. Kadın hiçbir şey yapmıyor. Her tuvalete geldiğinde sistem hazır, onu bekliyor. Geliyor ve gidiyor. Ben de diyorum ki bu ev işinin kurum dahilinde paylaşılması daha doğru olmaz mıydı? Oh, düşünüyorum da 2019'dan beri dünya bozuldu diyorum ama aslında dünya değil, biz de fena sayılmayız değil mi? Ha? Dünya aynı dünya. Döndü, dönüyor, dönecek. Biz bir yerden sonra bu kadarına razıyım dedik ve orada kaldık. Gerçekten. Yani gelişme sınırımıza mı geldik? Artık yapay zeka gelişecek kendi kendine. Biz onu geliştirdik ve bıraktık. Kendi kendime soruyorum. En son ne zaman gerçekten birini dinledim? Yani kulak vermedim, telefona bakmadım. Aklım başka yerde değildi. Ne zaman? Hatırlamıyorum. Çünkü herkes konuşuyor ama kimse dinlemiyor. Mesela sosyal medyada herkes yayın yapıyor. Düşünsenize 8 milyar insan aynı anda konuşuyor. Kim dinliyor bunları? Kim dinliyor? Ben bile bazen kendi söylediğimi dinlemiyorum. Söylüyorum, nereye gittiği belli değil. 35 yıldır radyo sunuculuğu yapıyorum. Bu işin özü dinlenmek aslında ve dinlemek. Dinleyiciyi, şehri, o günkü havayı, insanların ne hissettiğini dinlemen lazım. Şimdi bakıyorum herkes kulaklıkla geziyor. Kulaklıkla geziyorlar ama radyo dinlemiyorlar. Podcast de dinlemiyor. Sadece dış dünyayı kapatıyorlar. Dışlarının sesini kesen kulaklıklar popüler. Bunu icat eden dahi, bunu yaygınlaştıransa şeytan. İşte bu noktada şunu söyleyeceğim. Siz şu an beni dinliyorsunuz. Arabanızdasınız, trafikte sıkışmışsınız. Belki evdesiniz, belki yok.

Yorgunsunuz ama buradasınız. Bu küçük bir şey değil. Gerçekten yani 8 milyar insan aynı anda bir şeyler söylerken siz buraya kulak verdiniz. Bakın bence gerçekten çok daha iyi bir şey yapıyor olabilirdiniz. Gerçekten. Kral Pop Radyo burası. Ben Ayşe'yi dinliyorsunuz. Ayrılmayınız.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda bugün ve gece 3 farklı gruptaki mücadelelere tanıklık edeceğiz. B grubunda bu akşam İsviçre, Kanada, Bosna Hersek, Katar maçları var. Her iki mücadele de saat 22'de başlayacak. Gece 1'de de C grubunda Fas, Haiti, İskoçya, Brezilya karşılaşmaları oynanacak. Saatler sabaha karşı 4'ü gösterdiğinde ise A grubunda Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya, Meksika maçlarını izleyeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Next'te aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Tablet istersin, vatanda bulursun.

0: insanla yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de. Ne iş?

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly.
2: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Hakkında afiyet de.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saate montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü

0: altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Selam milletim. Bay J, ben Kral Pop Radyo'da konuşuyorum ve bu ülkede 35 senedir radyo sektöründe hizmet veriyorum. Karşılığında da bir altım yok. Babamdan miras kalmasaydı 3 vakte kadar bir sokak köşesinde kurumuş bedenimi bulacaklardı. Samimi söylüyorum. Ama Bay J, yıllardır devam eden dinleyicilerinin sevgisi karın doyurmuyor millet. Maneviyat da bir yere kadar. Seni seviyoruz Bay J'ler. 2009 model arabamı 2020'lerde değiştirmeme yardım etmiyor. Satıbı da çok yalnızım. Karım benim üçüncü nikahlım. Benimle evliyken hayata dayanabilmek için bir formül buldu. 15 gün Kopenhag'daki arkadaşına gidiyor. 10 gün Edremit'teki annesine, 20 gün haminnesine, 1 ay süt annesine. Sütten kesildin, abla oldun karıcığım, artık gerek yok süt anneye falan diyorum. Israrla gidiyor. Evde o kadar yok ki karım. Başka bir ailesi ve 3 çocuğu falan var diye düşünmeye başladım ya. Hayatım diyorum, sen yine kilo mu aldın? Ha evet, hep göbeğe gidiyor bende, biliyorsun Bayce. E bu defa adını ne koyacaksın fazla kilolarına, Ayşe mi?

Melisa mı, Hasan mı? He? Süt annesiymiş. Yemezler. Hamin nesi de var, cici annesi de var. Anlamıyorum ki. Yalan söylemek için bu kadar zorlamaya gerek var mı? Merve ile alışverişe çıkıyoruz da ne oldu? He? Diyemiyor mu? Neyse canım, umurumda değil. Ben hayatta mutlak mutluluğu buldum. 4 tane kedim var. Aa evet, aa evet. Hepsi birbirinden farklı karakterler. Karımın 4 ayrı karakteriyle uğraşacağıma 4 kedinin birer karakteriyle uğraşırım. Tamam mı? Ve bence köpekten çok daha iyi ev hayvanı kediler. Ne oldu? Niye yuhalıyorsunuz beni bunu söyledim diye? Köpekten daha iyi ev hayvanı kedi. Çok mu tepkisel bir şey söyledim? Oğlum yıllardır Nazi zulmü, Asyalı şakaları, kürtaj, şişman, cüce şakaları yaptım. Bu kadar tepki vermediniz ya. İyi tamam. Oldu mu? Mutlu musunuz ha? Vay be arkadaş. Kedilerimi sevmem de suç oldu ha. Tamam ya. Aptal liberal düşüncelerimi alıp gidiyorum. Siz de sonra aram taram düzgün radyo şovmeni ararsınız, tamam mı? Bana kötü davranmayın. Bayşe, aram taram diye bir laf yok. Var işte, var. Var. Tamam mı? Aram taram, bul beni, iğne battı, gül beni. Çocuk tekerlemesi. Kayıtlarda var. Sakın beni denemeyin. Uçak savar olurum. Deyimlerle, atasözleriyle ateş ederim Allah canımı almasın. Yapmayın bana böyle. Arkadaşlar sanırım çok sıkıldım ben. Farkında mısınız bilmiyorum. Yani biraz dopamin için az önce kendi kendimle. Hatta kakamla müthiş bir kavga ettim. Ah benim canım karım, yanımda evde olsa hiç kavgasız bırakır mıydı beni? Kurban olduğum. Geçen düşündüm de ben galiba sadece deniz seviyesinde yaşayabilen bir canlıyım. Yani Bodrum'da hayat şahane tabii. Hafif rüzgar, kahve, kediler, oksijen bedava akıyor ciğerlere. İnsan kendini Viking gibi hissediyor. Sonra Erzurum'a gittim bir kez. İlk 11 dakikada memeli hayvan olmaktan çıktım, biliyor musunuz? Gerçekten. Yürümüyorum bu arada. Sadece hafif eğimli bir yere doğru baktım. Nabzım yükseldi. Montu giyerken dinlenme molası verdim. Dedim ki herhalde yaşlandım. Yok abi, şehir yüksekmiş. Şehir. Meğer ben yıllardır eksik oksijen görmeden artistlik yapıyormuşum. Bodrum'da insan kendini çok güçlü zannediyor. Deniz kenarında ice latte içip hayat mücadeledir diye story atan adam o benim işte. Erzurum beni 14 dakikada doğaya geri teslim etti, bitirdi vallahi. Bir de Erzurumlular çok rahat. Adamlar gayet normal yürüyor. Sohbet ediyor, poşet taşıyor. Ben işkenceden çıkmış tanık gibiyim. Nefes nefese, ciğerlerim Windows 95 gibi açılıyor. Adam dönüp üşüdün mü abi diyor. Yok kardeşim, vücudum atmosferle pazarlık halinde şu an. O noktada anladım. Kondisyon dediğimiz şey spor değil. Bulunduğun şehrin denizden kaç metre yüksekte olduğu. Beni Everest'e çıkarsalar keşiş gibi ışığa dönüşürüm. Herhalde diye düşünüyorum. Burası Kral Pop Radyo. Akciğer kapasitesi sponsorluğunda. Birazdan devam edeceğiz.

Selam, ne habersiniz millet? Burası Kral Pop Radyo. Ben bu frekansın parayla satın alabileceği en vizyoner, en rafine sunucu Bay J. İstanbul'un o kaotik dijital disiplin odalarından kaçıp programı çok uzun yıllardır Bodrum'daki evimden, o çok kıskandığınız elit stüdyomdan yapıyorum. Biliyorum, dışarıdan bakınca şezlonga uzanmış elimde buzlu içeceğimle sadece boş boş oturan bir tatil burjuvası gibi duruyorum. Ama size gerçek insan çaresizliğini anlatayım. Şu an o kadar çok çalışıyorum ve ter döküyorum ki program sırasında tam 4 defa çamaşır değiştirmek zorunda kaldım. Hangi çamaşır Bay J? Konuyu kapatalım. Şimdi orayı geçtik. Gerçi bunun asıl sebebi benim deham değil, evdeki klimanın yazın gelişini sabote etmek için yine tamamen çökmüş olması. Ve Bodrum'da klima ustası çağırmak ne demek biliyor musunuz siz? Telefonu açıyorlar. Sanırsın usta değil, kıyamet öncesi insanlar kurtuluş bileti satan bir tarikat lideri. Adamı buraya getirmek için sözüm meclisten dışarı tabii ki. Adamı buraya getirmek için yalvarıyorum. Resmen randevu vermiyor. İleri böyle fütüristik zaman çizgisi atıyor önüme. Usta, klima eridi diyorum. Adam diyor ki Bay J, en erken kıyamet koptuktan 2 gün sonra, salı öğleden sonra uğrayabiliyor. Tabii evrende atomlar hala bir arada duruyorsa. Ay, peki, son günlerde şu lüks dijital müzayede uygulamalarına acayip kafayı taktım. Bütün gün bir yandan bu başyapıt programı yazıyorum. Bir yandan da gizli oturumlarda açık artırmalara teklif veriyorum. Beni de ya karım yoldan çıkarttı. Tamam, kabul. Hayatımda hemen hemen her konuda bir takım kadınlar beni hep bir şekilde yoldan çıkarttılar. Mutlu musunuz şimdi? İtiraflar gününe hoş geldin. Ha? Sağ bacağım sol bacağımdan 1 santim kısa, bunu size söylemiş miydim? Ha? Yine de gençken koşu sporunda gizli derecelerim var. Bugün hala 100 metreyi 15 saniyede koşuyorum, biliyor musunuz? 100 kilometreyi de denemedim ama herhalde 10 dakika.

anda kalp krizi geçiririm. Büyük ihtimalle. Neyse. Bir kız arkadaşım bir gün bana dedi ki ya şu uygulamaya bak, inanılmaz harika bir, yani çok ileri seviye, sınırlı üretim bir tasarım ayakkabı var ama çok pahalı. Gittim baktım, doğru, yani sıradan veri paketi insanlar için pahalı olabilir ama Allah aşkına. Bahçe için sadece çitleyecek bir çekirdek parası. Yani siz de tahmin edersiniz. Hiç bileceğim yoktu kızım valla, neyse. Girdim o anlık hırsla açık arttırmaya. O İtalyan tasarımı ayakkabıyı fahiş bir fiyata aldım. Ayakkabı elimde kaldı. Kızı aradım, ayakkabı bende dedim. Nerede sende? Evde, yatak odamda. Ya, almayacak mısın? Yani diye. Gelmedi. Ben ne yaptım? Geçen gün stüdyodaki kıza motivasyon olsun diye al bunu, hakkındır deyip bayram ikramiyesi gibi hediye ettim. Evet. Çünkü ne derler bilirsiniz, çalışanın hakkını alın teri kurumadan vereceksin. Kız evine gelip ayakkabıyı almadıysa. Çünkü kız gelseydi kıza sadece tebrik kartı verecektim. Neyse ki gelmedi. Böylece beni ne kadar cömert ve vizyoner bir patron olarak tanıyacaksınız bundan sonra işte. Bak çok iyi. Aslında babamdan kalma genetik bir huyum var. Acayip pazarlık yapıyorum. Ama böyle vaktim ve sabrım olacak. Saçma sapan pazarlık. Ya sırf o heyecanı yaşayabilmek için. Bilmiyorum, dopamin ihtiyacı mı karşılıyor? Gerçekten. Dijital disiplin testi yapıyorum kendime. Atıyorum hani şu her şeyin küresel boyutta ucuz olduğu teknoloji spotçuları var ya. Milyoncu. Biliyorsun zaten ürünler komik derecede ucuz. Dünyanın en ucuz iş gücünün olduğu ülkelerden geliyor. Oradaki işçiler para kazanmıyor. Hayatta kalmak için montaj yapıyorlar biliyorsunuz. Bu yüzden hayır gülüyoruz ama yani acıklı da aslında. Neyse. Tezgahta akıllı saatler için silikon bir kordon buldum. Fiyat etiketinde 150 lira yazıyor. Şimdi deneme yapacağım ya, hemen tezgahtarı çağırdım. Ya şefim. Hop. Bu kordon 150 lira diyor. 80 olur mu? Çocuk afalladı, beklemiyor. Hayatı boyunca bir burjuvanın bu seviyeye indiğini görmemiş, deneyimlememiş. Belli ki ilk tecrübesi. Abi dedi, dur ben bir patrona sorup geleyim. Patron da arkada, duyuyorum kısık sesli. Abi bu herif 150 liralık kordon için 2026 yılında 80 lira olur mu diyor. Ne yapayım? Patron da bağırıyor arkadan. Olmaz de, olmaz de. Yanıma gel derim. Olmuyormuş abi, kurtarmıyor diyor patron. Ben devam diyorum. Ya bu seferlik yapın bir şey, ayağımız alışsın ya. Şey, kordonu bir deneyelim. Rengi solmazsa gelir yüksek fiyatından bütün renklerinden alacağım, tamam? Param yok değil. Prensip. Yine gitti patrona. Patron sonunda sıkıldı. Ne isterse atsın gitsin başımdan. 100 liraya aldım kordonu. Aslında daha ucuz alırdım da. Orada bir arkadaşım yanımdaydı. İtibarımı daha fazla sarsmak istemedim. Yoksa alırdım. 60'a da alırdım.

0: Sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Honor Choice Watch 2'yi akıllı saat 1499 liraya. Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Notebook deyince vatan.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
4: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
5: Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
6: Git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
5: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

millet, bilim insanlarına gerçekten çok büyük bir saygım var ha. Sevgili adamlar uğraşıyor, ediyor, araştırıyor, insanlığı ileri götürmeye çalışıyor. Bazen de birbirlerine hadi milleti biraz daha gereksiz strese sokalım diye challenge yapıyorlar gibi geliyor bana. Çünkü her hafta yeni bir araştırma çıkıyor. Mesela kahve içersen kötü, içmezsen daha kötü. Az uyursan problem, çok uyursan depresyon belirtisi. Spor yapmazsan risk, fazla spor yaparsan eklemler gidiyor. Yakında nefes almak hücreleri gereğinden fazla çalıştırıyor olabilir diye makale yayınlayacaklar. Ve ben bir daha hiçbir şey okumayacağım. Şaka şaka, 25 senedir hiçbir şey okumadım zaten. Geçen gece yine şahane bir haber gördüm. Gece uyanıp ışık açmak sağlığa çok zararlı olabilir mi? Çünkü vücut ani ışık görünce hücreler paniğe kapılıyormuş. Abi benim hücrelerim yıllardır panikte. Ülke gündemi, global ekonomi beraber büyüyorlar. Onlar artık ışığa değil doğrudan banka mesajlarına tepki veriyorlar bunu. Işık ne ki? Hem ben gece tuvalete kalktım da öyle bilinçli bir insan gibi yürümüyorum ki. Daha çok evin içinde dolaşan kayıp bir ruh gibiyim. Koridorda yavaş yavaş ilerliyorum. Bazen mutfağa neden geldiğimi unutuyorum. Bir bardak su içip geri dönüyorum. Oysa ki çişe kalkmıştım. Şimdi daha da fazla çişim var ve yatağa geri yatmışım. Deneyler deneyler. Kahve iç. İçme. İç iç iç iç iç. Sakın içme. Bir de bu deneyleri hep farelerle yapıyorlar. Pardon, fare dediğin canlı gece kalkıp koridorda ışık mı açıyor? Mesela anladın mı ya, az önce anlattı. Adam laboratuvarda atıyorum bir deney tavşanına spot ışığı tutmuş, sonra strese girdi. Biz insanlar da tabii girecek. TEDx konuşmacısı gibi aydınlattın hayvanı. Ben artık geceleri ışık açmıyorum. İçgüdülü. Böyle ninja gibi dolaşıyorum. Bir yere çarpınca da demek sehpa buradaymış. Ha, duvarın yerini öğrendim diye. Ah, özellikle o küçük ayak parmağım var ya, 14 kere kırıldı benim. İnsanın evrendeki bütün kibrini tek darbede yok ediyor. 8 takla atıyorsun incindiği zaman. İlişkilerde de durum farklı değil zaten. Kadınlarla erkeklerin romantizm anlayışı arasında bazen galaksi farkı var. Kadın için romantik gece dediğin şey ne bileyim, mumlar, ambiyans, özel detaylar, düşünülmüş bir şeyler. Erkek için romantik gece internetin çekmesi, kumandanın kaybolmaması. Hayır, hiç bir erkek arkadaş grubunda şöyle bir konuşma duydunuz mu? Şenol, hadi oğlum mumları yak. Ortam hafif amber olsun. Yok, çünkü erkek dediğin canlı elektrik kesilmediği sürece aydınlatmayı düşünmez. Bizim romantik planımız maç başlamadan cips sehpanın üstünde olacak. O kadar. Kimse bir yere kalkmayacak. Totem yaptık. Maç kimse kalkmıyor. Bir araştırma daha vardı. Hafif depresif insanların daha uzun yaşadığı söyleniyor. Müthiş, müthiş, müthiş, müthiş. Babam 94 yaşında öldü. Ve annemle evli olduğu için çok yüksek stres seviyesine sahip. İyi yaşadı, iyi yaşadı. Ha şimdi hafif depresif olan insanların daha uzun yaşadığı söylenince, şimdi bunu duyan insanlar biraz ekstradan mutsuz olmaya çalışacaklar. Hayır hayır, ben çok kötüyüm, ömrümü uzatıyorum diye dolaşacak. Ama buradaki büyük bir açık var. Uzun yaşayacağını öğrenince mutlu olursan depresyon gidiyor. Depresyon gidince avantaj da gidiyor. Sistem kendi kendini iptal ediyor. İşte bu yüzden bilim insanlarıyla konuşurken bazen kendimi dolandırıcılık seminerinde... Saadet zinciri ya. İyi akşamlar millet.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira, 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: insan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, biz eğlenmeniz var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: sayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: sayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.